gazet asaletti takımı asasin para haşhaşsa al gibi sağ kalkın sağlı solu kan yarasa misali dimağsa tun sonra sit havuzunda biraz klorlu su budan mavranın aslı göt korkusu jurnal yaz tez biter ay yaştım hal.